merhemi hem sakidir hem bakidir nuru rahmanım Ali Ali Ali Ali.